0: Teknikuşlar Ankara, telefon 0532 464 33 21 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası Bahar Kampanyası başladı.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü 104.1.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Yıllar var ki hangi kapıyı çalsam, yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık. Ne zaman nerede birini sevsem, ayrılık, ayrılık, sonu hep ayrılık. En güzel günlerim geçti hasretle, bir tebessüm bile geldi zahmetle.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Tuzgölü. Tuzgölü.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsın.

0: yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü 104.1.

0: bir cevapsız.
1: Radyo Tuzgül.
2: Ayrılıktan yaralı bir duygu bu. Kesik kesik gidip gelen. Ne yapsam yaramadı. Hiç gücüm kalmadı ki sonbahar esip esip de gürleyen.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

bizi bu hallere kader getirdi. Köşeyi dönüp de gelmedim sana, bil ki beni sana kader getirdi. Kader getirdi, kader, kader.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ikinci günü bugün, 22 Eylül 2026 günlerden Salı. Salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yine festivalde kulaklarınıza ulaşacak. Yerlerinizi almaya devam edin. Hemen bir müzik arasıyla devam ediyoruz.

22 Eylül 2026 Salı gününde sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için keyifli bir gün dileyelim bir kez daha değerli dinleyenler. Haftanın ikinci günündeyiz. Tam böyle havalar serinleyecek diyoruz. Yine bazen böyle ara ara o sıcaklar bastırıyor ya. Tam hazırlıksız yakalandığımız dönemler ve özellikle grip salgınının çok yoğun geçtiği bir dönemi de ardımızda bırakıyoruz. Hatırlatalım, üzerine konuşacağız, ayrılmayın.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere selamlar. Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip aşısı için araştırmalar da hız kazandı. 2006-2007 sezonunda aşının ne zaman yaptırılması gerektiği, eczanelere gelip gelmediğini merak edenler de var efendim. Baktığımızda eczanelerdeki stok durumu bölgeye ve eczaneye göre değişeceği için gitmeden önce telefonla aramak faydalı olabilirmiş. Aşı fiyatları da ortalama 764 liradan başlıyor ama SGK kapsamında bulunan kişiler için 451 liralık bir ödeme çıkıyormuş. Kimler grip aşısı yaptırmalı peki? Özellikle grip nedeniyle komplikasyon gelişme riski daha yüksek olan kişiler açısından önem taşıdığını belirtelim. 65 yaş ve üzerindekilerle belirli kronik hastalıkları bulunan kişiler SGK'nın geri ödeme koşulları kapsamında değerlendiriliyor ve aşının kişiye uygun olup olmadığı konusunda da hekim görüşünün alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Güne dair en sevilen şarkılarla yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grip aşısından bahsettik az önce. Grip salgını epey bir yaygınlaştı çünkü. Böyle kafamızı nereye çevirsek çok yoğun hastalıkla mücadele edenleri sık sık görüyoruz ve hastalığında biraz yoğun geçtiği belirtiliyor efendim. Birkaç haftadır hastalığı hala sürdürenler, hatta gün geçtikçe şiddetini de artıranlar olduğu da söyleniliyor. O yüzden gribal enfeksiyon riskine karşı aman çok dikkat edelim. Bu aralar bol su tüketelim, C vitamini tüketmeye dikkat edelim. Kapalı ortamlarda fazla zaman geçirmeyelim ve hasta olabilecek kişiler lütfen bu dönemlerde iş yeri sahipleri, işte iş yeri yöneticileri, aslında buradan size de bir bu çağrıda bulunmuş olalım. Bir hasta kişi işe gelecek diye onlarca kişi hastalanıyor. Onlara biraz daha feragat edebilirsiniz bu tarz dönemlerde. Çünkü salgın gerçekten ciddi bir risk taşıyor. Birkaç hafta yatması yerine bir çalışanın birkaç gün yatarak ya da tek bir çalışanın birkaç hafta dinlenerek işe gelmemesi daha sağlıklı olabilir sizler için de.

Avustralya'da tarihi bir demografik kırılma yaşandı efendim. Avustralya'da düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus ülkenin demografik yapısında tarihi bir değişime hazırlanmasına neden oluyormuş. Hazine Bakanlığı'nın projeksiyonuna göre 2060'lı yıllarda ilk kez ölümlerin sayısı doğumları aşacakmış. 85 yaş üzerindeki nüfussa 2060'a kadar 3 katına çıkacak gibi duruyor yapılan araştırmalar sonucunda. Aslında bu sadece Avustralya için değil, gelecek 100 yılda tüm dünya için ciddi bir risk oluşturduğunu bu nüfus değişiminin bir kez daha biz de altını çizmiş olalım.

Günün en keyifli şarkılarıyla keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşırken unutulmaz anları sizlerle birlikte geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Eylül dedik bugün, günün keyifli şarkılarıyla güzel anları geride bırakıyoruz. Sizlerle birlikte evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli anlarla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. sunuyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden birisiydi. Yeraltı dizisi duymuşsunuzdur efendim. Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uras Kaygılaroğulları'nın başrollerini paylaştı. Yeraltı dizisinin yeni fragmanı gelmiş ve konuşuluyor bu fragman. Konuşulmasının sebebi de yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ama aynı zamanda kadroya katılan İsmail Hacıoğlu da sosyal medyada epey konuşulan isimlerin başında geliyor.

Günün en güzel şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip Whiter kasabasında halkın neredeyse tamamı günlük hayatını tek bir devasa yapıda geçiriyormuş efendim. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen 14 katlı bir binadan bahsediyoruz. Kasabanın yerleşim alanı konumunda buluşuyor ve kente de yaklaşık büyük kente yani 100 kilometre mesafedeki yerleşimde bölge sakini ailelerinin yanı sıra belediye başkanı ve eşi de bu binadaki konutlarda ikamet ediyormuş. Çok ilginç değil mi? Bir kent düşünün ve tek bir binada yaşıyor herkes. 14 katlı bir bina. Sadece orada yaşıyorlar. Tabii ki o bölgelerdeki yaşam nüfusun az olması, yaşama elverişli arazilerin de çok az olması ve araziler uygun olsa bile işte elektrik, su, altyapı gibi çalışmaların hazırlanıp işte oralarda konaklama imkanının sunulması zor olduğundan böyle bir ilginç durumla karşılaşılmış bu bölgede.

Anti optimizasyon. Duydunuz mu bunu daha önce? Her şeyi ölçmekten yorulduk artık. Sağlıklı yaşamda yeni yaklaşım da anti optimizasyonmuş. Bir zamanlar sağlıklı yaşamak için birkaç temel kural yeterliydi. İyi beslen, hareket et, yeterince uyu. Yani bir de su tüket. Bunun da altını çizelim. Şimdi ise işler biraz daha karmaşık değil mi? Aslında temele baktığımızda bu dört şey var. Hareket et, iyi beslen, yeterince uyu ve su tüket. Ama kaç adım attığımızı, kaç saat uyuduğumuzu, uykumuzun ne kadar derin olduğunu, kalp atış hızımızı, stres seviyemizi, hatta vücudumuzun ne kadar iyi toparlandığını takip edebiliyoruz artık teknolojiyle birlikte. Üstelik bütün bunları bize söyleyen bir akıllı saat ya da yüzük varsa günün sonunda bir de skor alıyormuşuz efendim. Sağlıklı yaşam derken kendimizi sürekli değerlendirdiğimiz bir noktaya geldik değil mi? İyi uyuduk mu, yeterince protein aldık mı, bir de bu protein algısı marketlere gidiyoruz. Artık korkuyorum ben, deterjanların tuvalet kağıtlarının üzerinde bile %20 daha fazla proteinli, işte 50 gram protein içerir gibi yazılar görmekten. Çünkü yıllardır yediğimiz peynirleri atıyorum 1 gram içerisinde proteini yükseldi diye bize yüksek proteinli ambalajında servis etmeye başladılar. Bu dünyaya da yenik düşmemek gerekiyor. Yani bu yüksek proteinli algısını hemen etiketlerde görüp aldanıp almayın. Hemen başka bir ürüne bakın yüksek proteinli yazmayan. Hemen arkasındaki içeriği okuduğunuzda birkaç gramlık protein farkı olduğu gözüküyor ve o birkaç gramlık protein farkları için de bu rakamlar ödenmez efendim. Anti optimizasyonu konuşacağız. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, artık her şeyi ölçüyoruz dedik. Anti optimizasyondan bahsediyorduk sizlere. Her şeyi ölçer hale geldik gerçekten baktığımızda. Nedir bu sağlıklı yaşam uğruna? İşte kalp atışımız, içtiğimiz sular, yüzükler, saatler bunları ölçüyor. Aslında tam bu noktada da wellness dünyasında başka bir fikir yükseliyormuş. Anti optimizasyon, yani hayatın her alanını daha verimli, daha sağlıklı, daha kusursuz hale getirmeye çalışmaktan biraz vazgeçmek. Bence de vazgeçsek yeridir çünkü çok yorucu. Wellness kültürünün son yıllardaki en belirgin özelliklerinden biri de sağlığı ölçülebilir hale getirmesi oldu. Bunun elbette faydaları var. Hani faydalı tarafları çok ama düzenli hareket etmek, uyku düzenini fark etmek veya beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek için veriler işe yarayabiliyor. Fakat bir noktadan sonra sağlıklı yaşamak, sağlıklı hissetmekten çok iyi skor almakla ilişkilendirilmeye başlandı. Çünkü 8 saat uyudunuz ama uygulama uykunuzun verimsiz olduğunu söylüyor. Spor yaptınız ama günlük hareket hedefiniz tamamlanamadı. Sağlıklı bir yemek yediniz ama protein hedefinizin altında kaldınız derken oldukça sıradan bir salı günü bile performans değerlendirmesine düşebiliyor. İşte en başından beri, az önceden beri bahsettiğimiz anti optimizasyon tam olarak bu noktaya itiraz ediyormuş. Ne diyor anti optimizasyon? Geleceğiz, ayrılmayın. We'll be right back.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Antioptimizasyondan bahsediyorduk. Neydi bu? Sağlıklı yaşamın bütün kurallarını çöpe atmak ya da hiçbir şeyi önemsememek anlamına gelmiyor. Daha çok her şeyi sürekli iyileştirmeye çalışma fikrine mesafeli durmak demekmiş. Bu yaklaşım vücudun her gün aynı performansı göstermesinin mümkün olmadığını kabul ediyor. Bazen 8 saat uyuyup yine de yorgun uyanabilirsiniz. Bazen spor yapmak yerine koltuğa uzanmak isteyebilirsiniz değil mi? Bazen de beslenme uygulamasına hiçbir şey girmek istemeden akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da o gün sağlıklı beslenmeyebilirsiniz. Her gün sağlıklı besleneceksiniz diye de bir şey yok. Baklava evet sağlıksız ama bizim kanlarımızda, genlerimizde var yani. Onu da tüketmeliyiz değil mi? Efendim işte antioptimizasyon da tam burada devreye giriyormuş. Yani bu kadar da iyileştirmeye çalışmayalım. Bu kadar da böyle ucu ucuna hiçbirimiz şampiyonaya hazırlanmıyoruz. Protein hesapları yapmayalım. Ya da ne bileyim illa 10 kilometre tek nefeste şu tempoda koşacaksın diye bir şey yok. Ya da koştun yarın bunu işte 2 gün sonra 2'ye katlayacaksın diye de bir şey yok. Yapabildiğinin en iyisini yap ve mutlu olduğun şekilde yap. Bak unutma. Beden sağlığı tabii ki çok önemli. İyi uyku, su tüketme, işte sağlıklı beslenme vesaire. Spor yapma, hareket etme. Ama daha önemlisi de var ki beden sağlığından ziyade ruh sağlığı. Tabii ki bunları yaptığında ruh sağlığını olumlu etkiliyor ama kendini bunları yapmaya adapte edip işte bir dilim şekerli bir şey tükettin diye psikolojini de bozuyorsan bedenin ne kadar sağlıklı olursa olsun ruh sağlığına iyi gelmeyen şeyler yapmış oluyorsundur değil mi?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğüttü. Bu yolculukta sizleri bekliyor olacağım. O halde yarın tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A-Milli futbol takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız, dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde, dedi.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklamlar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 Adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı işlemlerinde yapılan incelemelerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla süreci suistimal ettiği belirlenen 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Duran, Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihi birçok açıdan geçen yüzyıldaki dünya tarihinin bir özeti niteliğindedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen programda 7 bakanlık arasında çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımları 14,9 milyar dolara ulaşırken ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar 16,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A-Milli futbol takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız." dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taştan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde." dedi.
4: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
6: Reklamlar.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı günler. Bugün 22 Eylül, 2026 günlerden salı, 12.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler. Güzeller Alışveriş Merkezi Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Burası Radyo Tuz Gölü, bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Tüm okul kıyafetleri Güzeller Alışveriş Merkezi'nde, Ekici Mahallesi İsmet Paşa Caddesi, Ziraat Bankası karşısındayız. Arkadaşlar, modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonlarıyla sizleri bekliyor Güzeller Alışveriş Merkezi. Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da sizlerle. Hediyelik teraryumlar, en güzel buketler, aranjmanlar, kız isteme, söz, nişan, gelin, el çiçekleri, efendim araç süsleme işleri, mezar

0: bakımlarınızdan, tüzgün çiçeklerinizden destek alabilirsiniz. Şimdi de ofislerimiz ve salonlarımız için en güzel yapay ağaç çeşitleri. Tuzgörü Çiçek Galerisi'nde çıkın çıkın gelin.
1: Tuzgörü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgörü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgörü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'tan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Düzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 00 0507 604 46 00 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer'in Köretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507 6

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yap.

0: Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Duzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini bildirdi. Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeriyle 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130.500 lira ile geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülecek proje kapsamında küçük modüler reaktör ve 4. nesil reaktör tasarımlarına ilişkin teknik çalışma gerçekleştirilecek.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege

0: Türkiye'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız, dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde, dedi.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
6: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
7: Alalım ama nereden?
6: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
7: Fiyatlar nasıl?
6: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
7: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
8: En güzel
2: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık Plak.
10: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Salı gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru sizi harika bir yolculuğa çıkarmak için geldim. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün neden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler? Yıllık nedir bilir misiniz bilmiyorum. Bir dönemin sonu geldiğinde elimize bir kitap tutuşturulurdu. Yıllık. Sayfaları çevirdikçe bir yılın tüm halleri gözümüzün önüne serilirdi. En çok da arka sayfaları heyecanla beklerdik. Çünkü orada bizim için yazılmış cümleler vardı. Seni hiç unutmayacağım, canım arkadaşım, beraber ağladık, beraber güldük. Bir de gizli duygular vardı. Kimileri cesaret edemezdi ismini yazmaya, sadece baş harfini bırakırdı. O sayfalar yıllar sonra okunduğunda yüzümüzü kızartan cümlelerle doludur. Çünkü orada sadece yazı değil de ergenliğin en masum duyguları saklıdır. İşte bugün o yıllıkta yazılanlardan bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı sonrasında buradayız.

Eski okul yıllarına gidiyoruz efendim bugün hep beraber. Sınıfın en arka sırasını şöyle bir hatırlayın. Bir kalp vardır o sırada. Sınıfın arka sırasındaki o masa. Herkesin üzerinde kalemle kazınmış bir hatırası vardır. Ama en çok da kazınan o küçük kalpler. A artı B eşittir kalp gibi yazılar. İşte A ile B'yi siz doldurun artık. Kimse sahiplenmezdi ama herkes bilirdi kimin yazdığını. Belki de o masa yıllar boyu saklanan bir ilk aşkın tek tanığıydı. Ne cesaret edip söylenmişti o duygu ne de tamamen unutulmuştu. Çünkü ilk aşk her zaman ya bir bakışta ya da bir sırada başlar ve hiç unutulmaz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü'nde ben Nurgül'le olan birlikteliğiniz devam etmekte.
1: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

eski okul yıllarındaki aşklara gidiyoruz efendim bugün hep beraber. Her sabah aynı saatte aynı servise binerdik. Yine aynı sokakta bir evin önünde dururdu o araç. O evden bir kız binerdi. Ben hep camdan ona bakardım. Göz göze gelince kafamı çevirirdim utana utana. O ise hiç belli etmeden gülümserdi. Belki o da benim için aynı şeyleri hissediyordu. Belki sadece selam veriyordu. Ama o birkaç saniyelik bakışma bir çocuğun yüreğinde ilk çiçekleri açtırmaya yeterdi. Çünkü ilk aşk bazen konuşmadan da yaşanır. Hepimizin bu tarz bir hikayesi olmuştur eminim.

okul yıllarındaki ilk aşktan bahsediyoruz bugün sizlere. Sözlüğe kalktığında kalbin hızlanması var efendim sırada. Sınıfta sözlü yapılır ama siz dersi değil de başka bir şeyi düşünürsünüz. O ayağa kalktığında kalbiniz hızla çarpar. Ne dediğini dinlemezsiniz. Sesine takılırsınız. Herkes matematikle ilgilenirken siz onun cümlelerinin arasında kaybolursunuz. Belki bir sözcük hatası yapar ama size göre dünyanın en güzel cümlesini kurar. İlk aşk işte bazen bir sesin tonuna vurulmak demek.

ortaokuldasınız ve bir gün sıranızın içine bir mektup bırakılmış. Kapağı kalpli çıkartmalarla süslenmiş. Açtığınızda titreyen bir el yazısıyla yazılmış cümleler karşınıza çıkar. Sana bir şey söyleyemiyorum ama seni her gördüğümde mutlu oluyorum. Altında da sadece bir tane baş harf. O harfi tanıyamazsınız belki ama o mektubu eminim hala saklıyorsunuz. Çünkü bazı ilkler söylenmez, sadece yazılır ve ilk aşklar en çok satır aralarında yaşanır.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
0: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Spahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532

0: 464 33 21 0552 220 99 11 Serüven Motor Dünyası Bahar Kampanyası başladı.
1: Hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
0: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kırık Plak.
6: Efendim, müziğin berraklığı Tuz Gölü'nün huzuru Radyo Tuz Gölü ile her an sizlerleyiz.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Okul yıllarına gidiyoruz bugün. Okul yıllarında yaşanan ilk aşklara gidiyoruz efendim hep beraber. İlk aşkta kırılmak da bir başka olur tabii. İlk aşk demek bazen ilk kırılmak demektir. O başka biriyle konuşurken içinizin burkulması, sizi fark etmemesi, adınızı başka bir isimle anması. O an ne kadar küçük görünse de kalbiniz en derin duyguları hissedir aslında. İlk kez susmayı öğrenirsiniz, ilk kez içinize atmayı. Ama yine de ona gülümsemekten vazgeçemezsiniz. Çünkü ilk aşklar ne yaşanırsa yaşansın, kalpte kötü hatıra bırakmaz. Sadece biraz sızlar, biraz gülümsedir.

sınav sırasında el altından bir kağıt uzatılır size. Kalbiniz hızla atmaya başlar. Kopya mı veriyor diye düşünürsünüz. Açıp bakarsınız, sadece bir satır yazıyordur. Bugün saçların çok güzel olmuş. Kopya değil efendim, bu kalpten gelen bir not. Ne yazarı belli, ne okuyanı. Ama o kağıt yıllarca cüzdanınızda kalır. Çünkü bazen bir bakış yetmez. Bir cümle de çok şey anlatır. Hele ki bu cümle ilk aşktan gelmişse. Kırık plak devam ediyor.

Şimdi hep beraber lisenin son gününe gidelim. Lise yıllıkları ve son günde efendim sıra. Lisede son gün. Herkes ağlıyor. Yıllıklar, kalemler, fotoğraflar havada uçuşuyor. Siz ona gittiniz, yıllığını size uzattı. Bir şeyler yaz dedi. O an içinizden geçen her şeyi yazmak istersiniz. Seni yıllarca sevdim ama söyleyemedim demek istersiniz. Ama ne olur biliyor musunuz? Seninle aynı sınıfta olmak güzeldi, umarım hep mutlu olursun. Yazarsınız sadece. Çünkü o anlar cesaretten çok aslında veda ile ilgilidir. Ve bazen en çok söylemek istedikleriniz dudaklarınızdan değil de kalbinizden çıkar.

Bölgenin güçlü sesi 104.1 Radyo Tuz Gölü'nden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Harika şarkılar seçtim yine sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Aradan yıllar geçer sevgili dinleyenler. Sosyal medyada bir gün karşınıza çıkar. İlk aşkınız, okul yıllarındaki ilk aşkınız artık çocuk değildir, siz de değilsinizdir. Ama o fotoğrafa bakarken içinizde çok derinlerde bir şeyler kıpırdar. O sıralar yaşadığınız belki adı bile konmayan şey hala oradadır aslında. Unutulmamış, sadece saklanmıştır. Çünkü ilk aşk hiçbir zaman tamamen bitmez. Sadece yer değiştirir. Kalbinizin bir köşesinde, yıllıkların sararmış sayfalarında, o sıraların çiziklerinde yaşamaya devam eder.

Sevgili dinleyenler, bugün hep beraber okuldaki ilk yıllarımıza gittik. Okul yıllıklarına gittik. Okul sıralarında yaşanan ilk aşklara gittik ve programımızın sonuna geldik. Instagram adresimizi hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: anestezik bir aşkla.
1: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın tam ortasında Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Müziğin sesini sonuna kadar aç.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
1: İş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

0: Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının ilk 6 ayında posta kolisi ve kargosu gönderi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5 artarak 728 milyonu aştığını bildirdi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A-Milli futbol takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız," dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taştan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde," dedi.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi. Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
5: Reklamlar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapı

0: Malzemenizi yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor. Kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivriham Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 6177.
4: Şerefli Koçhisar.
7: Reklamları dinlediniz.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bu arka

0: Reklamlar.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak üretimde, teknolojide ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği merkeze alan, ortak akla ve güçlü işbirliklerine dayalı bir anlayışla küresel kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün örgütsel kriterlere göre evlilikleri yönlendirdiği izdivaç yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından ülkesinin mühimmat deposunun düşük seviyelere indiğine yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, kullanacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla mühimmatımız var dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6817 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 32 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 93 sent, bir bitcoin 86.640 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.337 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: UEFA Uluslararası Ligi ilk maçında 25 Eylül Cuma saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe milli futbolcu Mert Müldür'ün sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Özbek, "Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız." dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Fuat Taş'tan, "Biz son dünya şampiyonasından ziyade gittiğimiz her turnuvada birincilik için mücadele eden bir ekibiz. Tabii yukarıda kalmak, birinci apoleti korumak hedefimiz ama onun dışında biz gittiğimiz bütün organizasyonlarda şampiyon olmak için gidiyoruz. Çünkü çalışmalarımız da o yönde." dedi.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda.

0: profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: Reklamları dinlediniz.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Radyo Tuz Gölü 104.1.

0: dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey

0: Burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
0: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz.

0: Market, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: Reklamları dinlediniz.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkılmaz.

bakım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz.

Bir reklam. Dikkat şerefli koçlar. Temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Radyo.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
5: Reklamları dinlediniz.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir. Bir reklamı dinlediniz.
1: Radyo Tuz Gölü 104.1.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozip

0: kararıyla hizmetinizde. Rezervasyon 5-512-50-95.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007, 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Oziprot

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam. Dikkat şerefli koçlar, temizliğe yepyeni bir soluk geliyor. GLS Profesyonel Temizlik artık şerefli koçlarda. Temiz bir yaşam, sağlıklı bir gelecek. Ev, iş yeri ve yaşam alanlarınız için profesyonel temizlik hizmeti artık çok daha yakınınızda. Ve şimdi sizi çok özel bir güne davet ediyoruz. GLS Profesyonel Temizlik açılıyor. Tamer Çetin, 0533 352 1007 2 Ekim 2026 Cuma, saat 14. Sarıkaya Mahallesi Ziraat Bankası yanı Şerefli Koçlar Ankara adresine tüm Şerefli Koçlar halkı davetlidir.
1: Bir reklamı dinlediniz.
2: Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz. Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
7: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377

0: bütün mahalle yanıyor.
1: İlçe merkezinde büyük Radyo operasyon. 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Son günlerde ilçemizde artan uyuşturucu kullanımı endişe yaratırken, kolluk güçleri başarılı bir operasyonla bu tehlikeli duruma müdahale etti. İlçe merkezinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bayan B, A ve erkek Ö.K. ve C'den oluşan isimli 3 kişi yapılan takipler sonucunda gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu kullanımına yönelik kullanılan aparatlar da bulundu. İlgili şahısların üzerinde ve bulundukları yerlerde yapılan incelemeler neticesinde ele geçirilen deliller, kolluk güçlerini bu konuda daha geniş bir tahkikata yönlendirdi. Kolluk birimleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, gözaltına alınan şahısların uyuşturucu ticaretiyle ilişkilerini ve bağlantılarını aydınlatmaya çalışacak. İlçe genelindeki bu tür faaliyetlere karşı sürdürülen mücadele kapsamında yapılan bu operasyon, ilçe halkını daha güvenli bir ortamda yaşamaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Radyo Tuzla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşıtı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
7: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com. Thank you.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
6: Mis Yemek, bölge